0: 你们两个人都是老朋友了，我们就不客气了。老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老赵，老 가르쳐가 용봐.
1: 예야. 참부지 엄마다. 야. 교과서도 올 돈다.